ettin. Garant dala bir serp sirendi. Bu dinim sen o gerek ettin. Rana da hıfarına öne gelen ettin. Düşkan derdi mağın üçlüğüm giz. Aslam halik tabin of hittin ura hankiz. Sen hiyan siyanak man o garfiz. Urkana bilas bil iblis la.